Herkes amına hames kıl kucar. Aç kırtof ve şunraf bu çıktı. İraz yağsa da stambulacı geri diyor.